yalan duyduğunu yokladı. Ne kutumsuz babalanladı. Oku, vahim dünyalı, bu hamentini, kugun hırım, ne ku, yefiri matiye dinuun bunda kovakı, bana vara da muhim, nasbefu turgu avranladı, nahiyalı gizigen de ol. Abu Bakr ne kondak, nil dengi dağu, di bayi Muhammad, mamdom, hana hamlo ne yuhasini bakan, te Muhammad dulu. Genge mo gane yombi tinin nukaya dağu, di ko bayi mamdom ne yet. Orwa dadi gesu, ne yonen tibi, wang kidi wa hakman kanina. Manda kitan na, yon tine ko Abu Bakr. Mwenye Abu Bakr, amna lumi rus ne kon suma la tonto nga kham. Mwenye kontine di tonto pi yon di, wakantik yonen tibi sallallahu wa sallam. Wante, wakhin bunya kita gin, nakhlele kumumeni kwe japisi kumu yonen tibi.